en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 아직 싹힌 넌
1: Recebi mensagem
2: de
1: uma arma?
2: Só que não.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ara ira. Yakalım mı yakmayalım mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: dört uçta. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta Farkı'yla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda. Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. Kıbrıs'taki deniz kazasında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Kayıp 20 kişiden şu ana kadar bulunan olmadığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in açıklamaları var. Biraz sonra sizlere aktaracağız. Ayrıca hayatını kaybeden ve kayıp olarak aranan 20 kişinin kimlikleri de açıklandı. Hayatını kaybeden 8 kişinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu isimler Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olarak açıklandı. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza. Kayıp durumda bulunan kişiler 20 kişi olarak açıklanıyor. Bu kişilerden sadece 2 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtiliyor. Diğer kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu belirtilmiş. Arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan 7/24 esasıyla sürdürüldüğü açıklanmış değerli dinleyenler. Biraz sonra detayları, daha fazlasını sizlere aktaracağız. Kazanın ardından birçok iddia ortaya atıldı ki bunlar gerçekten kan donduran iddialar. Kazayla ilgili gemi kaptanı dahil görevliler ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi mahkemeye çıkarılmıştı. Şüphelilerden 9'u hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi. Yine detay haberleri, gündeme dair önemli haberleri programımız içerisinde bulacaksınız değerli dinleyenler.

0: Kıbrıs'taki deniz kazasında arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının denizden ve havadan 7/24 esasıyla sürdürüldüğü açıklanmış değerli dinleyenler. Şimdi çok önemli bir açıklama yapıldı yine. Eski Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı ve bir dönem Hatay Büyükşehir Belediyesi deniz otobüsü işletmelerinden sorumlu olan Bülent Ok tarafından yapıldı bu açıklama. Sözcü televizyonunda Bülent Ok, kaza kırma uğrayan geminin daha önce Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmak istendiğini fakat bu gemide sıkıntı olduğunu ve alınmaması gerektiği yönündeki açıklamaları var. Bakın Bülent Ok nasıl çarpıcı ifadeler kullanmış. Kendi sesinden dinleyelim, sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Bu gemiyi almadan önce, bu gemiyle ilgili görüşme ve pazarlık aşamasına gelmeden önce adı geçen gemi Fransa'da 2000 yılında yapılan bir gemi, 2004 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından alındı, kiralandı. Türk Lloyd'u klas kuruluşu olarak bu gemiye denize elverişlik belgesi verdi. Kıbrıs'a da gidip gelebileceğine otoriteler karar verdi. Bu karardan sonra bu gemi Kıbrıs'a gitti Antalya Büyükşehir Belediyesi kimliğiyle. Daha sonra kaza yaptı dönüşte, rıhtımda iskeleye çarptı. Bugün kazaya neden olan sol kızağı kırıldı. Bu kırılmadan sonra tamir edildi. Fakat bu kızak kırılması ve tamir edilmesiyle arada geçen süre 7 yıl. Bu gemi 7 yıl bekledi. 7 yıl sonra bu gemi Silifke İcra Dairesi eliyle satıldı. Satıldıktan sonra gemi Yunanistan'a gitti. Yunanistan'da 2 yıl müşteri aradı. 2 yılın sonunda tekrar Türkiye'ye geldi. O zaman Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin önüne satılmak üzere konulan bir gemi. Bu gemide inceleme yapıldıktan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi bu geminin İskenderun Arsuz Limanı'ndan çıkıp Kıbrıs'a gitmesine uygun olmayacağıyla ilgili bir karar verdi ve gemiyi almaktan vazgeçti. Yaşananlar bir ihmaller zinciri. Bu gemiyle ilgili sorunların olduğunu, bu gemiyle ilgili alışveriş yapan, denetim yapan, yasal sorumluluk taşıyan herkes bilir. Yani Türk bayraklı bir gemi olarak Mersin Limanı'na ve Taşucu Limanı'na gelip gittiğinde bu geminin süreyle ilgili sıkıntıları olmuştur. Daha önceki yolcuların beyanlarına dayanarak söylüyorum. Geminin içinde su aldığı beyan edilen birkaç tane de tanık var. Burada bir ihmaller zinciri var. İhmaller zincirinin birincisi gemi kaptanından başlıyor. Gemi kaptanı tahliye sürecini soğukkanlı bir biçimde yürütemediği için kazanın boyutu bu kadar büyük oluyor. İki, gemi personeli yolculara çıkış esnasında gereken uyarıları ve önlemleri aldığı için gemide kalan insanlar can yeleklerini nasıl kullanacak, can sallarına nasıl ulaşacaklarını bilemeden bir panik hali yaşıyorlar. Burada sorumlu geminin içindeki görevli personelle bu gemiyle ilgili bilinenleri yasal süreçte bir yere bağlamayan bürokratik kadro.

ikinci büyük dalgada kırıldığı haberi sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde de Kuzey Kıbrıs ekiplerinin neden yetersiz kaldığı sorgulanıyor ki 3 saat gibi bir bekleme süresinden bahsediliyor. Çok büyük bir şans faktörü var yine. Daha fazla can kaybı yaşanabilirdi ki Allah'tan yaşanmadı. En büyük teselli ise bu, çünkü bölgede bulunan sivil ekiplerin, yani özel işletmelerde çalışan kişilerin tereddüt etmeksizin kaza yerine gittiği ve birçok kişiyi kurtardığı görüntülere yansıyor. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kaza ile ilgili detay haberleri, yine açıklamaları programımızın içerisinde ve yarın ve sonraki günlerde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programı devam ediyor efendim.

0: kalmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Radyo Sinerji.

Efendim birinci sayfa programında haber başlıklarına göz atacağız. Sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini eledim. Buna gerek yok ifadelerini kullanmış. Nasıl bir soru soruldu ve nasıl bir cevaptır bu anlamış değilim tabii ki. Nükleer silahın gündemde olması ve bununla ilgili konuşulması dahi gerçekten tüyleri diken diken eden ve gerçekten korkutucu bir durum olarak öne çıkıyor. Bununla ilgili de bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Amili erkek basketbol takımı İzlanda'yı 110-73 yenerek 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yaptı. Türkiye 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. İlk takım olarak öne çıkıyor değerli dinleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise halen kaybolduğu feribot faciasında, gemi faciasında geminin batışını kıyıdan fark edip teknesiyle yardıma koşan otelin su sporları hocası Fırat Gencer en az 100 kişiyi kurtardığını belirtmiş. Gerçekten az önce de aktardık. Bu kişiler iyi ki oradalardı, iyi ki bu duruma şahit oldular ve tereddüt etmeksizin o bölgeye gittiler. Onlara bir kez daha teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamaları var. Trabzonspor, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamaları var. İstanbul'da balıkçılar Vira Bismillah dedi deniliyor. Otomobil 5 metreden çalışma alanına düştü. 3 kişi hayatını kaybetti. Detay haberleri birinci sayfa. Haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayına ilişkin delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı deniliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı çıkışında seyreden bir tankerin Umman'ın Hasap kentinin yaklaşık 31.5 kilometre doğusunda şüpheli bir saldırıya uğradığını açıklamış. Yine sıcak bir gelişme. Giresun'un Görele ilçesinde gastroenterit salgını şüphesiyle son 3 günde 700'den fazla kişinin hastanelere başvurulduğu öğrenildi. Hastaların büyük bölümünün taburcu edildiği 3 kişinin ise tedavi altında hastanede yattığı belirtilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında mal varlığı denetimlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Biteksen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı deniliyor.

Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, manşetlere göz atacağız. Öncesinde haber başlıklarımızı sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Mekke Anlaşması var haber başlığı olarak. Mekke Anlaşması'nın İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan ittifakın İstanbul'daki ilk toplantısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada müşterek faaliyetler aracılığıyla savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerinin ve silahlı kuvvetlerinin uyumunu güçlendirmek üzere de bir çalışma yürütüleceği belirtilmiş değerli dinleyenler. Tekstil fabrikasında korkutan yangın deniliyor. Bursa İnegöl'de bir tekstil fabrikasının çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çatı kullanılamaz hale geldi deniliyor. Bakan Yumaklı İzmir'den vira bismillah dedi. İzmir'de 2026-2027 yılı su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleşti. Bu törende konuştu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Daha güçlü balıkçı, daha güçlü sektör, daha verimli denizler ve elbette daha güçlü bir Türkiye ifadelerini kullandı. Tabii ki özellikle balıkçılık sektöründe de denetimlerin daha sık yapılması gerekiyor. Özellikle doğal dengenin korunması için değerli dinleyenler. Siirt'te feci kaza deniliyor. Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı iki kuzen hayatını kaybetti denilmiş. İran Hürmüz Boğazı'nda Amerika'ya ait bir insansız hava aracını daha düşürdüğünü duyurdu deniliyor. Samsun'da ALS hastasına çift kapak ameliyatı denilmiş. Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te oyunların açılış töreni ve bağımsızlık günü kutlamalarına eşi Emine Erdoğan'la katıldı deniliyor değerli dinleyenler.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Evet, birinci sayfa programı devam ediyor. Gazete manşetlerine göz atacağız. Ve bugün farklı gazetelerimize yer vereceğiz. İlk olarak Milli Gazete'ye bakalım. Milli Gazete manşete baktığımızda Mekke ve NATO yan yana gelemez deniliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke anlaşması NATO'nun tamamlayıcısıdır sözlerine tepki gösterdiği haber yer alıyor. 8 kişi vefat etti, 20 kişi ise hala kayıp deniliyor. Girne'deki gemi faciasının bilançosu ağır, kaptan ve mürettebat tutuklandı denilmiş. 267 kişinin bulunduğu gemiden 241 kişinin kurtarıldığı, facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutukluluk kararı verildi deniliyor. Milli Gazete'nin manşetine baktığımızda herkes ağlarken gülen biri var denilmiş. Ekonomide krizi de aşan genel sıkıntı hali tüm kesimleri etkilerken bir kez daha yüzü gülen tek kesim rantiye ve bankalar oldu. Bankacılık sektörünün net karı Temmuz'da 596 milyar 395 milyon liraya ulaştı. Krediler toplamı ise %18.7, menkul değerler toplamı ise %11.1 artış gösterdi deniliyor. Yine bu haberin yanında işsizlik 30, açlık 37 denilmiş. Ekonominin dili olan veriler can sıkıyor denilmiş. Açıklanan birçok kritik veri ekonomik manzaranın gerçek yüzünü yorumsuz şekilde ortaya koydu deniliyor.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Evet, birinci sayfa programında gazetelerimize göz atıyoruz. Az önce Milli Gazete'yi sizlere aktardık. Manşet ve birinci sayfa haberlerini. Aydınlık Gazetesi'ne bakacağız. Aydınlık Gazetesi'nin sür manşetine baktığımızda 17 Aralık 2018 tarihli durum raporu, tespit raporu deniliyor. Sefer yapmaya uygun değildir denilmiş. Gemideki 8 kişi hayatını kaybetmişti. 20 kişi ise halen aranıyor. Girne'den hareket ettikten sonra alabora olan filojeti mercek altına aldık denilmiş, özel bir habere yer verilmiş Aydınlık Gazetesi'nde. Aydınlık Gazetesi'nin manşetine bakalım. Hem gemimizi vurdular hem davayı önleme telaşındalar. Ukrayna'dan sesinizi kesin tehdidi deniliyor. Ukrayna'nın Türk yük gemisi Reyhan Sarı'ya saldırısı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Üst üste tehdit mesajları gelmeye başladı. Şirkete seyirdeki diğer gemisinin fotoğrafı gönderildi. Denizci Savaş Çakar'ın kardeşi Abbas Çakar'a da "taleplerinizden vazgeçin" yazan bir elektronik posta atıldığı haberi yer alıyor. Hard disk meselesi milli güvenlik sorunudur. Vatan Partisi suç duyurusunda bulundu denilmiş. Düşen fındık fiyatları incelenmeli deniliyor. Mekke ittifakı genişleyecek denilmiş. Yunanistan ve İsrail Aşil kalkanına imza attı deniliyor. Neoliberal tuzak denilmiş. Ekonomi büyüdü, yatırımlar daraldı. İstihdam bir ayda 388 bin geriledi. Haber başlıklarıydı Aydınlık Gazetesi'nde.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Programımızın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Sıcak gelişmeleri aktaracağız. YouTuber Arif Kocabıyık kaçarken yakalandı denilmiş. Tırın altından çıkarıldı. İki kişi olarak deniliyor. O görüntülere yer verilmiş. Bir tek senin sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı deniliyor. Bu ilk değil, yaşamını yitirenlerin ve kayıpların isimleri belli oldu. Kaza göz göre göre mi geldi? Alabora olan gemiyle ilgili dikkat çeken detay deniliyor. İstanbul'da balıkçılar Vira Bismillah dedi. 8 gollü maçta 3 puan Beşiktaş'ın deniliyor. Rumlardan skandal ifadeler, Akdeniz'deki felaket sonrası tepki çeken paylaşımlar denilmiş. Amespor 1-0'dan geri döndü, 3 puanı kaptı. Trabzonspor mağlubiyetinden bahsediyor. Eski Yunan bakandan İsrail'le imzalanan anlaşmaya sert tepki, utanç verici denilmiş. Derbi çok önemli, puanlar istiyoruz. Beşiktaş'ın teknik direktörü Italiano 6 gollü galibiyet sonrası konuştu. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de alınan sonuçları sizlere aktaralım. 3. hafta

geride kaldı. Trendyol Süper Lig'de alınan sonuçlara baktığımızda Gençler Birliği Erzurumspor'la evinde 1-1 berabere kalırken Başakşehir ise Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Konyaspor evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray 3-2 ile Göztepe'yi geçerken Gaziantep Futbol Kulübü evinde Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Eyüpspor'sa konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Samsunspor evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olurken Beşiktaş konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Amedspor'sa evinde ligin flaş takımlarından Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası ise 4 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Başakşehir Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak değerli dinleyenler.

programımızın son bölümüne geldik. Her zaman olduğu gibi son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım bugün ülke genelinde hava durumu nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Pus ve sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli, güneyli kesimlerden, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler. 1 Eylül 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Eylül ayının ilk gününde Salı sabahında programımızı sonlandırıyoruz. Yarın çarşamba sabahında haftanın tam ortasında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsa efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sağlık Bakanlığı, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne 10 yeni hekim kadrosu tahsis etti. Kadrolar tabip, iç hastalıkları, plastik cerrahi ve onkoloji alanlarında görevlendirilecek. Tokat'ın eski havalimanı, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ve Teknoloji Kampüsü'ne dönüştürülüp gençlere havacılık, yapay zeka ve savunma teknolojileri eğitimi verilebilir. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. YouTuber Arif Kocabıyık, yurt dışı çıkış yasağına rağmen Bulgaristan'a geçmek isterken tır dorsesinin altında yakalandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı sorgulama başlattı, Kocabıyık ile tır sürücüsü gözaltına alındı. Komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp kriziyle hastaneye kaldırıldı. Kulak memesindeki frank işareti kalp hastalığını doğrudan göstermiyor. Uzman doktor Türker Pabuççu, çizginin yaşlanma ve genetikle ilişkili olabileceğini vurguladı. Yargıtay, depoya yanlış yakıt konulmasında ana dağıtıcının da sorumlu olduğuna hükmetti. Sürücüler hem istasyona hem ana dağıtıcıya dava açabilir. Karar, ayıplı hizmetten her iki tarafın ortak sorumluluğunu netleştirdi. Melih Gökçe'nin Almanya'daki mal varlığının yasal olduğu açıklanırken, hakkında açılan soruşturma Mansur Yavaş'a operasyon hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Gökçe'nin oğlu ve torunlarının Alman vatandaşlığı için şirket kurduğu belirtiliyor. Cem Yılmaz, Çomi Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo ve 48 saat koroner yoğun bakım takibiyle tedavi edildi. Profesör Doktor Ercan Akşit gözetiminde ilaçları düzenlendi ve taburcu edildi. Spor. Ahmet Spor, Trabzonspor'u Diyarbakır Stadyumu'nda 90. dakikada Gift Orban'ın golüyle 2-1 mağlup etti. Salah öne geçirmiş, Sor skoru eşitlemişti. Galatasaray savunma takviyesi için Yusuf Akçiçek transferinde son aşamaya geldi. Al Hilal'le anlaşan Galatasaray futbolcunun maaşının yarısına uzlaştı. Transferde kritik oyuncu değişikliği bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'la 19'da Sinan Erdem Salonu'nda karşılaşacak ve maçı S-Sport'la TRT1 yayınlayacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6883 lira 9 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Ena Mütünay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Göksel'le yaptık. Hiç yok radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ayşe Pekkan'la devam ediyoruz. Canın sağ olsun. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

0: telefon diyoruz bunlara ama bunlar bizden de akıllandı. Yapay zeka her yerde keza. Evlerimizde her taraf teknolojik ürün dolu. Böyle böyle teknolojiye esir olduk. Günümüzün şeyi bu. Yani aksini yapmak zor. İmkansız gibi bir şey hatta. Lakin dikkatli kullanmak gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle evdeki ev eşyalarında böyle kamera mamera varsa, işte robot süpürgeler falan biliyorsunuz artık, kameralı çoğu. Hatta bir tanesi bir hesabı patlatmıştı. Çok bilindik bir markanın hesabını. Oradan binlerce evi izlemişti adam. İzlemişti yani, çatır çatır izlemişti. Bu bir nebze kötü. Daha kötüsü ise eşinizin evi izliyor oluş. Hani ev boş diye fazla güvenmeyin. Yalnız biraz enteresan bir şey daha var burada bak. Aldatan eşini robot süpürge kamerasıyla yakaladı. Hapse giren de kendisi oldu. Efendim, özel hayatın mahremiyeti yani, sen kamerayla nasıl izliyorsun beni ya? Tamam, senin de evin burası ama olmaz yani. Efendim, eşinin ihanetini robot süpürgenin kamerasını uzaktan açarak kaydeden adam mahkemede tazminat kazandı. Ancak aldatan kadının gizlilik hakkı davası sonucu kocaya 5 ay hapis ve para cezası verildi benim. Hiç gizliliğimiz kalmadı bu şeylerle ya. Kamera mamera nedir yani? Robot süpürgenin kamerasını izlemek ne demek yani? Boşanacaksan boşan kardeşim. Tayvan'da meydana geliyor olay. Robot süpürgenin kamerasını uzaktan açarak eşinin kendisini aldattığını kaydeden koca. Açtığı davada 500 bin dolar herhalde bu. Tazminat kazandı. Ancak biz dolar değil, bu muhtemelen Tayvan parası da. Şimdi Tayvan parasını kısaltarak yazmış. Ben ne anlarım Tayvan parasında? Ancak eşinin açtığı karşı davada izinsiz gizli kayıt yaptığı gerekçesiyle 5 ay hapis ve 150 bin dolar para cezasına mahkum edildi efendim. Sen nasıl kaydedersin ya? Ayıp ya. Göreceksen gel kendin gör. Tayvan'da yaşanan olayda bir koca, eşinin sadakatsizliğini kanıtlamak için evdeki robot süpürgenin kamerasını uzaktan devreye soktu. İhanet anlarınız, işte arkadaş dikkat edeceksin bunlara da yani, evde kamera mamera var. Şimdi herkesin kafada bir soru işareti olmuştur. Lan bu kumandayı nasıl açıyorduk uzaktan? İhanet anlarını saniye saniye kaydederek mahkemeye sunan adam açtığı tazminat davasını kazansa da eşinin karşı atağıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çift 2021 yılında evlendikten sonra erkeğin ailesinin yanında yaşamaya başlamış. İkili sadece tatillerde kullandıkları ayrı bir ev satın almış. Koca 2023 yılında tatil evini ziyaret ettiğinde banyoda yabancı bir diş fırçası buldu. Oo. Ablam sen de çok rahatmışsın, kusura bakma ama yani. Bu kadar da olmaz ya, diş fırçasını bile bıraktırıyorsun yani. Durumdan şüphelenerek otopark güvenlik kameralarını inceleyen adam eşini başka bir erkeğin eve getirdiğini gördü. Eşinin inkar etmesi üzerine adam başta bu duruma inandı. Bir arkadaştı. Ne vardı değil mi? Bak şu bir arkadaşla görüştük. O bir arkadaş hep karşı cins olur ha. O yüzden bence mesela hiç böyle şey, mesela nedir işte, dün ne yaptın? Bir arkadaşla buluştuk veya bu akşam bir arkadaşla buluşacağız. Hiç bir arkadaş lafını açmayın. Direkt olarak kişinin adını söyleyin. O bir arkadaş hep çünkü şeydir yani, karşı cinsten oluyor kardeşim. Neyse biz habere dönelim. Adam önce inanmış, eşi inkar etti, ya tamam bıraktı ama işte bir arkadaştı. Olaydan 3 ay sonra koca eşine sürpriz yapmak amacıyla robot süpürgenin uygulamasını uzaktan çalıştırdı. Sürpriz yapıyor. Cihaz üzerinden seslenmek isterken kamerasını açan adam eşini evde başka bir erkekle gördü. Yenge Hanım seslenmiş. Soğukkanlılığını koruyan koca eşinin sevgilisine sarıldığı ve evde çıplak gezindiği anları dava delili olarak kaydetti. O kim, bir arkadaş? Topladığı delillerle mahkemeye başvuran adam 2 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Yargılama sonucunda mahkeme kadının ve sevgilisinin kocaya 500 bin dolar ödemesine karar verdi. tazminat davasının ardından aldatan kadın izinsiz görüntüsünün çekildiği gerekçesiyle kocasına karşı dava açtı. Oğlum çok enteresan bir dünya ya. Koca mahkemedeki savunmasında kayıt alma eyleminin haklı gerekçelere dayandığını iddia etti. Davayı karara bağlayan hakimler evlilik yükümlülüklerinin özel hayatın gizliliği hakkının önüne geçemeyeceğini belirtti. Kocanın eşini rızası olmadan kaydetme hakkının bulunmadığını vurgulayan mahkeme adama 5 ay hapis ve 150 bin dolar para cezası kesti. Ama kanıt için falan ya, kanıt için de olsa, yani kanıt için dahi olsa soracaksın, onay alacaksın. Hayatım ben seni kaydıracağım kameraya çünkü kanıta ihtiyacım var, sen şu an sevgilinsin orada. Eğer onayın varsa kayıt tuşuna basıyorum. Tayvan kanunlarına göre izinsiz kayıt yapmanın cezası 3 yıla kadar hapis cezası, hapiste sınırlandırılıyor denmiş. Yani normal zaman için tabii ki çok pis bir şeydi hatta. Yani bir insanın haberi yokken kayda alınması, rızası olmadan ne bileyim şey, kamera kaydının alınması falan, bunlar pis şeyler, doğru şeyler değil. Ama arkadaş, şimdi burada da adam sürpriz yapmak için kamerayı açıyor. Yani eşine seslenecek. O sırada başka şeyler, başka bir şeyler var yani. Oo. Bir dur, bir dur.
1: Sevdin demek.
0: Ya bir dur. Başka şeylerin olduğunu fark ediyor. Adam da bunu kanıt için kaydediyor. Bence ne bileyim yani, oradaki kayıt biraz daha düşünülebilir idi diye düşünüyorum. Bilemiyorum artık. Ama sonuçta ne olursa olsun artık onay almadan, hani delil dahi olacak olsa, kayıt yapmamakta fayda var.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: kayıtlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Manifestos Pembe radyonuzdaydı. Efendim bir ara böyle bir haber denk gelmişti ama böyle şey, ikiz kardeşler evliliği, işte iki kadın ikiz kardeş, iki erkek ikiz kardeş, bunlar birbirleriyle evlendiler. Aa nasıl falan filan dedik, bayağı da benziyorlardı. Dedik hani inşallah karışma olmaz. O bir yere kadar hani şey, aa ne güzel falan demiştik. Fakat o da Hindistan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Hindistan'da ama bu sefer coşmuşlar. Hindistan'da ikiz erkek kardeşler, ikiz kız kardeşlerle evlenmek için yıllarca bekledi ve ikiz rahipler eşliğinde. Rahipler de ikiz. Düğün yaptı, gelenler de ikiz bari. Böyle bir organizasyon yapacaksın. İkizler organizasyon adı da. Aileler bu olağanüstü düğünün tesadüfi olmadığını ve yıllarca süren planlamanın sonucu olduğunu belirtti diyor. Yıllarca böyle ikiz kardeş mi aradılar? Ne abi? Neyin planlaması ya? Hani şey mi, bir ikiz erkek kardeşe şey mi diyorlar? Mutlaka bizde ikiz kız bulalım falan diye. Hindistan'ın güneyinde gerçekleşen ve 4 ikizin yer aldığı düğün sosyal medyada büyük yankı buldu. İki ikiz erkek kardeşin iki ikiz kız kardeşle evlendiği, tören ise ikiz rahipler tarafından yönetildiği ve ikiz kilise görevlilerinin yardımcı olduğu görüntüler. Aa, herkes ikiz. Sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medya seviyor böyle şeyleri biliyorsunuz. Damatlardan biri olan Akil Thomas, bir düğünde 4 ikiz olması tesadüf değil sözleriyle bu eşsiz anın arkasındaki kararlılığı vurguladı. Akil'in ikiz kardeşi Nikki'li Thomas, ikizlerle evlenmeye kararlıydık. İnandık, başardık. Ailemiz neredeyse 3 yıl boyunca bize uygun gelinler aradı diyerek sürecin zorluğunu anlattı. Bunlar hazıra konmuş yani, sizinki yani, ya ama şimdi konuşuruz da neyse, detaylara girmeyelim yani. 32 yaşındaki ikiz erkek kardeşler bölgede evlilik için nispeten geç bir yaş olarak kabul edilen bu dönemde akrabalarından baskı gördüklerini belirtti. O bizde de oluyor. Gerçi bizde de şimdi yaş ortalaması artık değişti falan filan ama önceden böyle şeydi. Hani üniversiteyi bitir, hele bir de askere gidip geldiysen abi. Sorular başlar. Yok mu birileri? Ne zaman evleniyorsun? Kadınlarda bu durum daha erken başlıyordu biliyorsunuz, askerlik yok. Akil Thomas, 30'lu yaşlarımızda olduğumuz için akrabalarımız sürekli ikiz beklemememiz konusunda ısrar ettiler. Yani mantıklı olan. Hatta ikiz olmayan başka kadınlarla evlenmezsek hiç evlenemeyebileceğimiz konusunda da bizi uyardılar şeklinde konuştu. Hırs yapmışlar demek ki, ille ikiz olacak. Aileler oğulları için uygun gelinler bulmak amacıyla özellikle ikizlere hizmet veren bir evlilik ajansına başvurdu. Akil Thomas, Maki ve Maria Mary ile tanışmadan önce son birkaç yılda 40'a yakın ikiz kız kardeş çiftle tanıştıklarını söyledi. Beğenmiyorlar da bak. Kaderin bir cilvesi olarak 31 yaşındaki Maki ve Maria da ikizlerle evlenmeyi umuyorlardı. Maki, çocukluğumuzda eğer evlenirsek ikizlerle evlenmemiz gerektiğine karar vermiştik derken, Maria da Akil ve Nikil ile tanıştığımızda onları hemen sevdik, onların hayat arkadaşımız olmasına karar verdik ifadelerini kullandı. Aranan kriter belli sadece. İkiz olacak kardeşim. Hani ikiz oldu mu yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Hani necidir, nedir, fikri nasıldır falan filan. İkiz olsun abicim, ikiz. İkiz kardeşler düğün törenlerini ikizlerin yönetmesini istemiş. Bu fikir Maki ve Maria'nın geçen yıl bir kilise toplantısında ikiz kilise görevlileri Jeron ve John James'i görmelerinin ardından ortaya çıktı. Ama onlarla direkt evlenseydiniz. Evlilik ayarlandıktan sonra kardeşlerle iletişime geçip onları törene katılmaya davet etmişler falan filan. Hani biraz olay rastlantıdan çıkmış, artık şartlı reflekse dönüşmüş yani. Artık şey, hani istemişler, bunun için uğraşmışlar, emek vermişler, bulmuşlar. Ortamı da ikizlerle doldurmuşlar. Artık bir ömür mutluluk.

Aylince Romantik Aşk radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu nedir böyle? ATM'ler artık telefon satın alıyor demiş. Nasıl yani? Bizde var mı bu? Eski cihazını koyan anında nakit parasını alıyor. Güzel. En azından biz de biliyorsunuz ikinci el piyasası. Hani satsan bir türlü, alsan bir türlü. Biz de ikinci ele girdim. Artık biz şans faktörü yani. Çünkü genelde satarken böyle şeydir. Arızasını aman gizleyelim. Aman hemen şöyle idareten bir tamir yapalım da satalım. Kitleyelim. Hani normalde neyse şimdi...

Oradan işte ne bileyim hani bir analiz ediyor bir şekilde. Işık mışık bir şeyler saçıyordur. Ya da kablosu varsa direkt kabloyu taktığımı çözer zaten o işi. Nasıl çalışma mantığını şu an bilmiyorum. Belki haberde vardır ama ondan sonra sana diyor ki kardeşim senin telefon bu bu bu bu su var, fiyatı bu. Kabul edersen tak parayı alıyorsun. Aa mis gibi. Sazan sarmalı falan olma ihtimali yok yani. Alışveriş merkezleri ve de market zincirlerine yerleştirilen otomatlar içine bırakılan cihazı saniyeler içinde inceliyor. Yapılan otomatik teknik analizin ardından sistem cihazın durumuna göre kullanıcıya nakit veya dijital ödeme seçeneği sunuyor. Diyor ki bak evet senin cihazı inceledim. Senin cihazın işte ömrü şu, bu, bu falan filan detayları söylüyor. Bunun diyor fiyatı bu, bedeli bu. İstersen canlı nakit verelim direkt ya da istiyorsan dijital para hesaba gönderelim. Al sen nakit al, nakit al boş ver. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere genelinde kurulan geri dönüşüm noktalarının sayısı 7000'i aştı. Vallahi güzel yayılıyor. Elektronik atıkları azaltmaya amaçlayan sistem ikinci el telefon piyasasında teslimat ve ödeme süreçlerini tamamen otomatik hale getiriyor. Bize gelir mi, ne zaman gelir bilmiyorum efendim. Ama geldiğinde bak pek çok dolandırıcılığı döner. Gerçi bunlar bu sefer bu cihazların fake'ini çıkartmaya çalışırlar. O da ayrı bir şey. Siz de biliyorsunuz dolandırıcılık yani en geniş sektör. Yani biz dolandırıcıları da seviyoruz. Biz dolandırılmayı da sevdiğimiz için. Yani adamlar yani ben dolandırıcıyım deyip fakir olan yok bak bugün söyleyeyim ben sana. Bizimkiler kalkar bunun şeyini fake makinesini çıkartır. Biz tam oraya basarız para gelecek derken binden iki işareti alırız. Yolumuza devam ederiz oradan.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: özledim radyonuzdaydı. Efendim bir köyden bahsedeceğiz size. Ama tehlikeli bir köy. Neden derseniz kıyafet giymek yasak. İnsan gezmeye korkar. Gel bir meydana çıkalım, çıkmayalım. Ne gerek var, evde oturayım. Ya gel, çok darlandım bak, gel sen de seviyor olmaz. Sokakta kıyafetle dolaşana uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Onlar da haklı. Tabii şöyle söyleyelim efendim, tamamıyla çıplak değiller yani. Kıyafet giymenin adeta yasak olduğu Güney İsveç'in sahil kasabası Torekov'da. Şimdi şey düşünebilirsin, ya sahil kasabası zaten hani şeydir, bikini falan filan giyiyorlardır diyebilir. Değil. Torekov'da genç yaşlı herkes bornozla geziyor efendim. Yani öyle çıplak değil yani. Sadece elbise giymek yasak. Biz hani elbise giymek yasak deyince herkes çıplak diyoruz değil. Mis gibi sahil kasabası. Git orada iki tur at, denize gir çık veya göle, neyse artık. Hemen zaten bornozdasın. Sarın bornoza. Görenler gözlerine inanamıyor demiş. Yani evet, bir noktada bir şaşırtıcı gelebilir. Güney İsveç'in sakin sahil kasabası Torekov'da dünyaları şaşırtan sıra dışı bir kural ortaya çıktı. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı bu şirin kasabada bornoz sadece banyo sonrası giyilen bir tekstil ürünü değil, günlük hayatın vazgeçilmezi oldu. Sarıyorsun kuşağını. Torekov sokaklarında bornozuyla bisiklet süren, köpeğini dolaştıran, kafede kahve içen ya da...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
4: Spor.
3: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

Hülya Avşar, sayamadım kaç yıl oldu radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Nihan Akın radyonuzda yazsın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Melis Fis Ayna şarkılarından Tırtıl radyonuzdaydı. Sıvı sıcaklarda en büyük baş belası durumlardan bir tanesidir. Şöyle arabanın kapısını açtığında suratımıza böyle tokat gibi gelir o sıcak hava. Hele güneşte kaldıysa abo. Ve mesela öğlen arası binmen gerekiyorsa tam böyle güneş tepede, araba güneş altında kalmış sabahtan beri. Kapıyı bir açıyorsun böyle bir şey patlamış gibi geliyor yani yüzüne. Ve Japonların araba sıcaklığını birkaç saniyede düşüren yöntemi denmiş klima. Klimasız nasıl düşecek yani? O da şey, klima kendine gelene kadar bir böyle bir hararetten tansiyon fırlıyor, iniyor, fırlıyor, iniyor. Yaz sıcaklarında kavrulan aracınızı klimayı bile açmadan, nasıl klimayı bile açmadan? Gölgede bırakarak o zaman. Kapalı otoparka koydu. Saniyeler içinde soğutmanın pratik bir yolu varmış diyor. Japonların sıklıkla kullandığı ve internette viral olan bu basit fizik yöntemi kabin içindeki hapsolmuş havayı anında tahliye etmenizi sağlıyor. Tamam, camları kapıları aç. Neymiş bu? Japonlar yine ne yapmış abi? Yüksek sıcaklıklarda sürücüler ve yolcular için hayat kurtaran, basitliği ve etkinliğiyle şaşırtan bir yöntem internette hızla yayılıyor. Nedir bu? Bunaltıcı sıcak hava dalgalarının etkili olduğu günlerde ulaşım için araba kullananlar için Japonların uyguladığı bu zamansız yöntem büyük kolaylık sağlıyor. Abi şu artık yönteme bir gelecek misin? 2 saattir aynı şeyi Japonların yaptığı işte bir sıcak günlerde aynı şeyi söyleyip duruyorsun ya. Uygulama oldukça basit. Neymiş efendim? Yapmanız gereken tek şey aracın ön pencerelerinden birini sonuna kadar açmak. Biz 4'ünü birden açıyoruz zaten. Ardından hemen karşı tarafa geçip açık pencerenizin çaprazındaki veya karşısındaki kapıyı birkaç saniye boyunca arka arkaya açıp kapatmak. Bu yöntemin mantığı fizik kurallarına dayanıyor. Bak, sıcak hava daha az yoğun olduğu için aracın iç kısmının üst tarafında birikme eğilimi gösterir diyor. Yani arka koltukta, üst tarafta. Tarif edilen bu pompalama hareketiyle içerideki hapsolan sıcak havanın dışarı tahliye edilmesi ve yerine dışarıdaki görece daha taze havanın girmesi kolaylaştırılır. Yani şöyle, o an o aracın içindeki sıcak havaya atıyorsunuz böylelikle. Yani böyle serin bir yolculuk falan beklemeyin. Bak şöyle, ön kapıyı açtın. Camı indiriyorsun sonuna kadar. Hemen çaprazdaki arka kapıya gidiyorsun. O kapıyı da açıp kapatıyorsun. O öyle bir içerideki havayı böylelikle içeride hapsolan sıcak havanın dışarı tahliye edilmesi ve yerine dışarıdaki görece daha taze havanın girmesi kolaylaşıyor diyor. Sen arada klimayı da aç ama. Ancak bu yöntemi deneyen bazı sürücüler araca bindiklerinde sıcaklıkta belirgin bir düşüş hissettiklerini söyleseler de ortamın birdenbire 20 derece birden soğumadığını belirtiyor. Tamam canım, sadece hava değişiyor işte. Bunun sebebi gösterge paneli, koltuklar ve direksiyon simi gibi doğrudan güneşe maruz kalan yüzeylerin ısıyı emmiş olması ve içeriye ısı yaymaya devam etmesidir. Dolayısıyla bu teknik klimanın yükünü hafifleten harika bir ön soğutma adımı olsa da tek başına uzun vadeli bir çözümden ziyade etkili bir geçici hazırlık adımıdır. İşte ben de onu söyleyeyim işte. Arabayı çalıştır, ön koltuğa otur, arabayı çalıştır, klimayı aç hafiften, başlasın çalışmaya. Ön sol camı indir sonuna kadar, sonra in arabadan arka koltuğa geç, orada kapıyı aç kapat, aç kapat, aç kapat, içerideki hava çıksın, dışarıdaki hava, gerçi dışarıdaki havada çok büyük fark yok da. Bir de tabii arabayı hem güneşte bırakmamak lazım. İşte güneşliktir falan filan, bunları iyi kullanmak lazım. Çünkü içeride hatta zaman zaman unuttuğumuzda direksiyonu tutamaz seviyeye geliyoruz. Bunları da yaşamışlığımız var ne yazık ki.

0: Ne kadar enteresan.
1: Play Store'dan indirdikten sonra...
2: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
1: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
3: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
2: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
3: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
2: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
1: 300
2: diye.
1: 300 lira
2: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
1: evet,
2: veriliyor.
1: KDV'si, vergisi
2: hepsi çıkıyor.
1: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
3: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
1: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oldu.
2: Çok güzel, evet, onu ben
1: çünkü
2: de
1: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
2: Geldi.
1: Mesajım geldi. Onayla.
2: Harika.
3: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
2: Şimdi yükleniyor.
3: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
1: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
2: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
1: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
2: Şimdi bir dakika sürmedi.
1: Bir dakika sürmedi. Şansa
2: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var. Evet. Muhteşem bir hizmet oldu ya.
4: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil. Açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: üzerine. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

ettik. Uhde radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakça, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Oo, 2032 kıyamet senaryosu, sil baştan. Gezegenimizi savunabilecek miyiz? Ne oluyor, uzaylılar mı geliyor? Yine mi geliyorlar? NASA şehir yok eden asteroid için kararını verdi. Aman bu şey teğet geçer be. Hep böyle diyorlar. Bir gerginlik oluyor hafiften. Bir de şey vardı, böyle savunma sistemi geliştirmiştin NASA. Sen niye geliştirdin o sistemleri? Ya denemiştin hani böyle bir uzayda. Yönünü değiştirmiştin, böyle bir asteroid geliyordu. Yani şey, deneme amaçlı füzeyi göndermiştin falan. Ne oldu o işler? Abi siz de iyi para yiyorsunuz ha. Git orada ne güzel. İki ay fotoğrafı çek. 40 yılda bir aya git. Mars'a gidiyorum de bu cihaz gönder falan filan. Arada böyle bir haberler çıkart, Mars'a gidecek gönüllüler aranıyor diye. Bu o şey ne oldu sayı o iş? Mars'a gidecek gönüllüler aranıyordu efendim. Onlar gidecekler, dönüş olmayacak. Öyle bir yolculuk. Yani bu dünyadan bağını koparmak isteyenler. Çünkü dönüş hakikaten olmayacak yani. Hani onlar orada bir yaşam alanı oluşturuyor. Ama ne oldu, o proje vardı öyle bir şey. 2032 yılında dünyaya çarpma ihtimaliyle küresel paniğe yol açan şehir yok edici 2024 YR-4 asteroidi için NASA'dan kritik bir güncelleme geldi. Çarpma riski bir dönem %3.1'e kadar tırmanan gök cisminin yörünge hesaplamaları sil baştan yenilendi ve tehlike seviyesi sıfıra indirildi. Bu kardeşin az önce söyledi bunu işte. Çünkü hep bu böyle oluyor. NASA diyor ki geliyor, gelmekte olan. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor. O cisim ondan sonra bir süre sonra bakıyorsun bu yan diğer tarafa gidiyor diyor. Derin uzayın karanlığından gezegenimize doğru yaklaşan ve 100 nükleer bombaya eşdeğer yıkım gücüne sahip olduğu hesaplanan devasa bir göktaşı dünya genelinde büyük bir endişe dalgası yarattı. İlk kez 27 Aralık 2024 tarihinde tespit edilmiş ve 2024 YR-4 adı verilen 40 ila 90 metre genişliğindeki asteroid yörünge rotasıyla bilim dünyasını alarma geçirdi. NASA'nın potansiyel tehlikeleri izleyen Central Risk tablosunda hızla en üst sıraya tırmanan dev gök cisminin Aralık 2032 tarihinde saatte 38 bin mil, yaklaşık 61 bin kilometre hızla dünya atmosferine girebileceği hesaplanmıştı. %3.1 ile böyle bir ihtimal vermişler. Ondan sonra demişler ki bu iş yok mu abi, gelmeyecek bunlar. Çok da şey yapmayın, biz gelirse haber veririz size. Bak, NASA son hesaplamayı duyurdu. Uluslararası gözlem evlerinden gelen son verilerse beklenen rahatlamayı sağladı. NASA tarafından 23 Şubat pazar günü toplanan kapsamlı radar ve teleskop analizleri sonucunda asteroidin dünyaya çarpma olasılığı %0.0017 seviyesine kadar gerilemiş. Gök cisminin tehlike derecesi Torino ölçeğinde doğrudan sıfır, yani risksiz puanla çekilerek alarm durumu resmen sonlandırılmış.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda

0: rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: saat yok radyonuzda. Oo, yine vücut dili olaylarına giriyoruz efendim. Konuşurken bunu yapıyorsa uzaklaşın diyor. Yine yalan söyleyen insanların saklayamadığı işaretler. Neler bunlar efendim? Şeyleri biliyoruz, hep söylüyoruz zaten, böyle haber geldiği zaman hani önceden ilk öğrendiğimiz oydu, gözlerini kaçırır diye değil, artık gözünün içine baka baka insanoğlu insanoğluna yalan söyleyebiliyor. Bu konuda evrimi tamamladık. Hiç böyle şey diyen, gözünün içine baka baka söylüyor hatta. Hatta artık şeyden şüpheleniyor insan. Hani bir insan bana bir şeyi gözümün içine baka baka söylüyorsa acaba yalan mıdır diye. Bak burada mesela göz temasını aniden değiştirme veya sürekli göz kırpma demiş. Göz kırpmayı bilemem. Gerçi ben de göz kırpan bir insanım mesela. O, bazen hatta şey video kayıtlarında falan görüyorum. Çok da hoşuma gitmiyor ama olan yalan mı söylüyorum acaba? Düşün, o kadar çok mesela yalanı o kadar iyi söylüyorum ki ben bile farkında değilim kendim. Genel kanının aksine yalan söyleyen her insan gözlerini kaşırmaz. Tamam, onu söyledik işte biz de. Bu konuda çalıştık yıllardan beri. İnsanın gözünün içine baka baka yalan söylemeye çalıştık, alıştırdık kendimizi. Aksine inandırıcı olmak için abartılı bir şekilde gözlerinizin içine bakabilirler. Ancak yalan anında beynin aşırı çalışması nedeniyle göz kırpma sayısı aniden artar diyor. İşte o bende oluyor bak. Ama bilmiyorum ya, fark... Neyse, bu kısmı geçelim. Bu kısmı çok beğenmedim. Ses tonunda değişiklik ve gırtlağı temizleme ihtiyacı. Şimdi gırtlağı temizleme, şu şey değil mi? falan filan diye. Stres ve yalan söyleme anında vücut savaş ya da kaç moduna girer. Bu durum ağız kuruluğuna ve ses tellerinde gerginliğe yol açar. Karşınızdaki kişi aniden sık sık yutkunmaya, boğazını temizlemeye başlıyorsa veya ses tonu aniden tizleşip inceliyorsa, bu durum zihnin baskı altında olduğunu net bir göstergesidir diyor. Ama bu illaki yalan... Ha tabii, senin gerçi sorduğun soruda da alakalı. Hani illaki yalan söylemekle baskı altına girmez diyecektim. Şey de... beyin, ama sen şey dersen akşam neredeydin diye. Mesela sen başka bir şey söyledin. İşte akşam arkadaşlarla buluştuk falan filan işte o. Sonra sana şöyle bir soru geldi. Sen akşam neredeydin? Orada zaten esasında beyin şunu anlıyor bak. Buradan bence baskı altına giriyor. Ha, biz akşam bir şeyler çevirdik ama bu belli oldu galiba diye. Bence bu daha çok baskı yaratır. Söylemiştik arkadaş, nasıl anladı ya? Stres ve yalan söyleme anında vücut savaş ya da kaç moduna girer demiştik. Tamam, bu durum zihnin baskı altında olduğunun net göstergesidir diyor. Dudakları birbirine bastırma ve yüze dokunma. Utanmaktan kaynaklı mı acaba? Yalan söylerken hissedilen suçluluk ve yakalanma korkusu ellerin istemsizce yüze gitmesine neden olur. Hani oradan mesela tokat gelirse savunmak babında. Özellikle burna, boyna veya kulak memesine dokunmak en sık görülen reflekslerdendir demiş. Hani biriyle konuşurken bakacaksın böyle burnuna, ne bileyim boynuna, kulak memesine dokunuyorsa orada bir şey, bir işkillen diyor yani bir. Başka ne var? Güveninizi korumak için sözlere değil bedene bakın demiş. İletişimde kelimeler kolayca kurgulanabilir ancak bilinçaltı refleksi olan beden dili yalan söyleyemez. Bir sohbet esnasında bu üç işaretten birkaçını aynı anda gözlemliyorsanız o zaten durma zaten orada yani. Hadi bir tanesini anladık da hepsi varsa. Bir sohbet esnasında bu üç işaretten birkaçını aynı anda gözlemliyorsanız kendi sınırlarınızı korumak ve duygusal olarak zarar görmemek adına o kişiyle aranıza mesafe koymanız en sağlıklı adım olacaktır diyor uzmanlar. Neydi bu işaretler? Göz temasında aniden değiştirme, o değişme olursa veya sürekli gözlerini kırpıyorsa, ses tonunda böyle değişiklik, gırtlağı...
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Sağlık Bakanlığı, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne 10 yeni hekim kadrosu tahsis etti. Kadrolar tabip, iç hastalıkları, plastik cerrahi ve onkoloji alanlarında görevlendirilecek. Tokat'ın eski havalimanı, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ve Teknoloji Kampüsü'ne dönüştürülüp gençlere havacılık, yapay zeka ve savunma teknolojileri eğitimi verilebilir. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısı davası başlıyor. Saldırganın anne ve babası hukuki süreçte olası kasla öldürme ve bilinçli taksir suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak. Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi sonrası hastanede tedavi gördü. Kulak memesindeki frank işareti kalp damar hastalıklarıyla olası bağlantısı araştırılan ancak kesin tanı olmayan bir belirti olarak gündeme geldi. Kayseri Şeker Mahallesi yeni sanayide drift atan sürücü sosyal medyada paylaşıldı. Trafik ekipleri cezayı 140 bin liraya yükselterek aracı men etti. Sürücünün ehliyeti iptal edilip adli işlem başlatıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu, trafiğe kayıtlı 35 milyon araç sahibi için tek numaralı Alo 193 hasar ihbar merkezini devreye alarak işlem kolaylığı sağladı ve organize yapıları sonlandırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise kayıp olarak aranıyor. Batan gemi 514 metre derinlikte bulunuyor. Arama çalışmaları askeri gemide devam ediyor.
1: Spor.
2: Everton, Jack Grealish'i Manchester City'den sezon sonuna kadar kiralamak için anlaştı. Oyuncu sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın güveniyle kalan Oğuz Aydın, Lyon ve Samsun spor maçlarında bir gol, bir asist yaptı, gelen teklifleri reddetti ve takımda kaldı. Chelsea Emiliano Martinez transferi sonrası kaleci Robert Sanchez'i sezon sonuna kadar Como kulübüne kiraladı. Mike Penders ise Chelsea kadrosunda kalacak ve forma rekabeti devam edecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6832 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Mustafa Sandal. Geliversen radyonuzdaydı. Efendim astroloji dünyasına şöyle bir uğrayalım mı? Yalan söyleyeni anında yakalarlar diyor efendim. Bak hiç böyle vücut diline falan ihtiyaç duymadan direkt olarak onlar hisleriyle yakalıyorlar. Bak astrolojinin sezgileri en güçlü 3 burcu. Bizimki yoktur muhtemelen. Biz öyle... Sen mesela gel anlat kovaya. Gerçek söylüyorum de biz onun gerçek olduğunu düşünürüz. Ya da sen öyle düşündüğümüzü düşünürsün. Benim astrolojide... Bazı burçlar var ki diyor doğuştan gelen güçlü sezgileri ve yüksek gözlem yetenekleriyle adeta bir yalan makinesi gibi çalışır. Karşısındaki insanın jest, mimik ve ses tonundan gerçeği anında sezen bu kişiler rol yapılan durumları ve saklanan sırları saniyeler içinde çözer demiş. Kimler bunlar? Hangi burçlar? Oo bak ilk sırada online mısınız efendim? Akrep burcu. Var mı aranızda akrep burcu olan? Böyle midir yani hisler falan? Kuvvetli midir? Çözer misiniz mevzuyu? Zodyak dünyasının en şüpheci ve araştırmacı ruhu hiç şüphesiz akrep burcudur. Akrepler bir insanın gözünün içine baktığı anda onun niyetini ve sakladığı gizli ajandayı çözer demiş. Onlara yalan söylemek adeta bir cesaret gösterisidir. Çünkü akrep burcu sezgileriyle yakaladığı ipucunu asla unutmaz ve gerçeği ortaya çıkarana kadar peşinde bırakmaz diyor. Kinci... İkinci burcumuz yengeçler. Dışarıdan bakıldığında yumuşak ve duygusal görünen yengeçler, konu insan ilişkileri olduğunda inanılmaz bir sezgisel güce bürünür. Karşısındaki insanın enerjisindeki değişimi ve samimiyetsizliği anında hissederler demiş yengeçler için. Yengeç burcu bir durumdan rahatsız olduysa veya bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsa... O his %99 doğru çıkar diyor. Vallahi bak biz listede yokuz ama kovalar da böyle ya ben sana söyleyeyim. Bu dediğimiz şey genelde oluyor yani. Onundan böyle bir hayır olmaz diyorsam. Ve üçüncü burç, son burcumuz balık burcu. Evrensel sezgiler ve içgüdüler demiş. Balık masumdur ya. Yani genelde şey zaten böyle bir kenarda dur ben biraz buna da üzüleyim diyerek... Ruhsal dünyası oldukça gelişmiş olan balık burçları mantık yürütmeden bile bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabilir diyor. İnsanların gizli hislerini ve maskelerini adeta bir ayna gibi okuyan balıklar yalanı anladıklarında genellikle çaktırmaz ama o kişiyi zihinlerinde çoktan kara listeye alırlar demiş. Bakınız bu üç burç efendim bunlara karşı böyle bir yalan söyleme hissiyatınız varsa... Hiç o topa girmeyin diyor astrologlar. Nelerdi? Akrep, yengeç ve balık burcu. Hani siz daha yalan söylemeye başlamadan onlar yalan olduğunu anlıyor zaten. Ya da biraz daha pratik yapmakta fayda var işte az önce bahsetmiş olduğumuz bu yalan haberlerinde. Hani yalan söyleme haberlerinde vücut dili konusunda. Biraz daha böyle bir pratik yapıp biraz daha çalışıp hani ondan sonra onların karşısına çıkmak kısmen daha doğru olacaktır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Şu an Tokat bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokat büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokat dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
6: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır.
7: Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yılların şarkılarından bir tanesiydi. Yeni düzenleme Haydi Şimdi Gel radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada Namık'ın ayı muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Reklam. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu Klasiği.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
3: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Haftanın salısı başladı. Bu güzel salının tadını çıkartmak üzere de hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle bu güzel salı gününe, aynı zamanda Eylül'ün ilk gününe. Sonbaharı resmen karşılamışken biz hala yazın tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Peki bu güzel salının iki saatini yine hayatın ritminde birlikte paylaşacağız. Ben Raynem, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda önünüzdeki iki saat boyunca hayatın ritmi de gününüze eşlik edecek. Siz de bize eşlik etmek için açın radyonuzun sesini.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
1: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Play Store'dan indirdikten sonra
4: bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
3: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
5: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
4: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
5: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
4: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun diye.
3: 300 lira.
4: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
3: KDV'si, vergisi
4: hepsi çıkıyor.
3: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
5: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
3: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
4: Çok güzel
3: oluyor.
4: Evet, onu ben
3: çünkü
4: de
3: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
4: Geldi.
3: Mesajım geldi. Onayla.
4: Harika.
5: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
4: Şimdi yükleniyor.
5: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
3: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
4: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
3: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
4: Şimdi bir dakika sürmedi.
3: Bir dakika sürmedi. Şansa
4: işte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Uzun yıllardır beyin sağlığımızı koruyabilmek için, zihin sağlığımızı koruyabilmek için neler yapmamız gerektiğini bize hep tavsiye ediyorlar. Peki tavsiyelere uyanlar, beyniniz, zihniniz, hafızanız gerçekten sağlıklı mı? Hadi gelin birlikte test edelim. Mesela sindirimde bir sorun olduğunda ya da cildinizde bir problem olduğunda anlamak oldukça kolay ama zihinde yani hafızada bir problem olduğunda bunu daha sonra anlıyoruz. Sadece yaş ilerlediği için değil, daha ziyade hayatı keyifsiz yaşadığınızda, mutsuz yaşadığınızda zihin sağlığınızın daha hızlı yaşlandığını söylüyorlar. İşte bunun için sosyal bir çevrenizin olması önemli, meditasyon yapmanız, dinlenmeniz önemli, biraz böyle zihni zorlayacak şekilde bulmacalar çözmek, yeni bir dil öğrenmek, yeni bir beceri kazanmak da önemli. Düzenli olarak yeni ve zorlu aktivitelerle meşgul edin zihninizi diyorlar. Peki bakalım eğer stresi yenmekte zorlanıyorsanız, odaklanmakta güçlük çekiyorsanız, motivasyonunuz düşükse, mesela gün ortasında, gün içinde tükenme hissi yaşıyorsanız zihniniz yaşlanmaya başlayabilir, başlamış olabilir diyorlar. Hemen sinirlenmeye başladıysanız, uyku düzeniniz bozulduysa, karar vermekte zorluk çekiyorsanız ve en belirgin özellik sık sık unutkanlık yaşıyorsanız eğer zihin sağlığınız sinyaller vermeye başlamış olabilir. Daha fazla sevgiye, daha fazla ilgiye ihtiyacı var demektir. Unutmayın, önce kendinizi sevmekle başlayın, sonrası zaten gelecek.

Şimdi bugün Eylül'ün 1'i. Bugün itibariyle Eylül ayını karşıladık. Resmi şartlar altında sonbaharı da karşıladık ama siz öyle düşünmeyin. Mevsimler böyle biraz daha ileriye kaydığı için Eylül'de de sıcak günler göreceğiz gibi gözüküyor. Meteoroloji öyle söylüyor. Peki sadece sıcak günler görmeyeceğiz. Başımızı kaldırıp gökyüzüne biraz baktığımızda, telefonlardan, tabletlerden başımızı kaldırıp biraz etrafımızı incelediğimizde 2026 Eylül'ünün gökyüzü olaylarını da görebileceğiz. Gelin bakalım neler varmış özellikle gece saatlerinde gökyüzünü incelediğimizde. Eylül'ün 6 ve 7'si civarında hilal şeklindeki ay ile Mars birbirine en yakın konuma gelecekler. Gece yarısından sonra daha ziyade izleyebileceksiniz. 6 ve 7 Eylül'de gece yarısından sonra uyanıksanız eğer gökyüzüne bakın, Mars ve ay birbirine en yakın konumda olacak. Eylül'ün 8'inde de ay bu sefer Jüpiter'le yakınlaşacak. 11 Eylül'de yeni ay gökyüzünde neredeyse hiç ışık olmadığı için yeni ay olacak. Hiç ışık olmadığı için de gökyüzünü daha güzel inceleyebileceksiniz. Eylül'ün 14'ünde ay Venüs'le yaklaşacak ve Eylül'ün 18'inde Venüs en parlak dönemine ulaşacak. Güneş battıktan hemen sonra ufka doğru baktığınızda Venüs'ü en parlak şekilde görebileceksiniz Eylül'ün 18'inde. Sonbahar ekinoksu var tabii ki Eylül'ün 23'ünde ve Eylül'ün 26'sında da Dolunay, ama farklı bir Dolunay. Eylül'ün en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Hasat Dolunayı gerçekleşecek. Hatırlatmış olayım. Bilenler bilirler zaten. Peki Eylül ayı gökyüzü olaylarına da baktık. Siz de başınızı kaldırıp gökyüzüne bakmayı unutmayın.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

çok sevdiğimiz eski şarkıların yeni yorumlarını da seviyorum aslında. Günümüz koşullarında böyle 80'lere, 90'lara, 2000'lerin başına gittiğimizde dinlemekten çok fazla keyif aldığımız şarkılar olduğunu görüyoruz o yıllarda. Dinlemekten o çok keyif aldığınız şarkıları da 2026'da yeniden yorumlamaya devam ediyorlar. Mesela Kınalı Bebek çok sevdiğimiz bir Demet şarkısıydı. Bu sefer 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bugün itibariyle dijital platformlarda yerini almadan önce radyolarla, dinleyicilerle buluşacak. Şehrazat Bir Ömrün Hikayesi projesi kapsamında Aynur Aydın, Kınalı Bebeği yeniden yorumlayacak. Sözlerinde Şehrazat, müziğinde Uzay Hepar'ı imzası olan Kınalı Bebek bu kez Aynur Aydın yorumuyla paylaşıldı. Henüz bilmeyenlere hatırlatalım. Duymayanlar için radyonuz açık olursa tabii ki dinleyeceğiz. Hayatın ritminde hem en yenileri hem de vazgeçemediklerinizi dinliyorsunuz.

Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Mutlu salılar herkese. Bu güzel salı gününde en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda. Eminim en sevdiğiniz arkadaşlarınız da yanı başınızdadır. Zira onlar yanınızda olduğu vakit daha mutlu oluyorsunuz. Peki en sevdiğiniz arkadaşınızla hangi konularda sohbet etmeyi daha fazla seversiniz? Başkaları hakkında mı? Yani dedikodu mu yapıyorsunuz? İşin açıkçası onu sorayım baştan. Tamam, kadınların çok fazla dedikodu yaptığı, bir araya geldiğini, hep birilerini çekiştirdiği düşünülür ama yapılan yeni bir araştırma 2200'den fazla kişiyle dedikodu alışkanlıkları hakkında sorularla araştırma yapmışlar. Erkeklerin kadınlara nazaran çok daha fazla dedikodu yaptığı ortaya çıkmış. Aynı zamanda erkekler başlarından geçen bazı hikayeleri de uyduruyorlarmış. Dedikodu yapmayı geçin, yaşamadıkları hikayeleri yaşamış gibi de anlatıyorlarmış. Sevgili hanımlar, adımız çıkmış, 9'a inmez 8'e, öyle derler ya, ama erkekler bizden daha fazla dedikodu yapıyormuş. Bakın, bilimsel olarak kanıtlandı bu. Hiç itiraz istemem.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Mutlu olmak aslında çok kolay, biliyor musunuz? Yani çok küçük şeylerden bile keyif aldığınızda hayattan daha fazla keyif alıp mutlu oluyorsunuz. Mesela mutlu olmak için bazı şeyleri de düşünmeyi bırakmamız gerekiyor. Bir kere markalaşmayı hayatınızdan uzaklaştırdığınızda daha mutlu olacaksınız. Aslında şöyle bir baktığımızda evin metrekaresinin, arabanın markasının ya da yılının, arabanın fiyatının, kıyafetlerin markasının hiçbir önemi olmadığını görüyoruz. Belli bir yaştan sonra bunu anlıyoruz ama yine de daha önce aydınlanmak isterseniz hatırlatmış olayım, mutlu olmak istiyorsanız cep telefonu modelinin, sosyal medyadaki beğeni sayısının hiçbir önemi yok aslında. Hayatta mutlu olabilmek için keyif aldığınız şeyler var. Küçük şeylerden de keyif almaya bakın ve az önce saydıklarımı düşünmeyi de bırakın. Zira onların hepsi gelip geçici. Siz anlık yaşadığınız duyguların tadını çıkartmaya bakın.

0: Saat 14.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Sağlık Bakanlığı, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne 10 yeni hekim kadrosu tahsis etti. Kadrolar tabip, iç hastalıkları, plastik cerrahi ve onkoloji alanlarında görevlendirilecek. Tokat'ın eski havalimanı, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ve Teknoloji Kampüsü'ne dönüştürülüp gençlere havacılık, yapay zeka ve savunma teknolojileri eğitimi verilebilir. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu 60 ihale belgesiyle suç duyurusunda bulundu. Gökçek'in Almanya'daki apartman meselesi Murat Arel tarafından gündeme getirilip soruşturma başlatıldı. Komedyen Cem Yılmaz kalp krizi sonrası hastanede tedaviye alındı. Kulak memesindeki frank işareti kalp hastalığı riskini gösterme garantisi vermiyor. Uzman doktor Türker Pabuççu işaretin tek başına teşhis olmadığını vurguladı. YKS 2026 sonuçlarında ilk bine giren öğrencilerin tercih ettiği bölümler açıklandı. Sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk ve işletme, sözelde tarih öne çıktı. Yapay zeka ve siber güvenlik programları da ilgi gördü. Fenerbahçe'nin en golcüsü Anderson Talisca, sosyal medyadaki tepkilerine rağmen Al Jazeera'nın 2 yıllık teklifini kabul ederek bonservis ödemeden Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transfer oluyor. Böylece kulüp büyük maaş yükünden kurtuluyor. Antalya Muratpaşa'da 30 metre yükseklikte korkuluklara tırmanan Kemal U'yu Fransız turist Nadia 3 saat boyunca başında bekleyerek ikna etti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine müdahale etti Kemal U. Hastaneye götürüldü. Spor. Fenerbahçe yönetimi Cihan Kamer ayrılacak oyuncuları ve Oster Wolde ile Talisca'nın durumunu açıkladı. Kulüp güçlü kadro kurdu, şampiyonluk hedefliyor ve transfer dönemi kapandı. Sivas Spor 5. haftada 4 Eylül stadında Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak. Clinton Doğdu ve Fevzi Yıldırım sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Lionel Messi 21 yıl süren milli takım kariyerini 2026 FIFA Dünya Kupası sonrası kupalarla taçlandırarak Arjantin formasına veda etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6.745 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

koskoca bir yazı daha geride bıraktık. Peki bu yaz ayları boyunca bol bol su içmeyi ihmal etmediniz değil mi? Önümüz sonbahar, kış. Sonbahar ve kış aylarında da bol bol su içeceksiniz ama şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Bu biraz benim kafamı karıştırdı açıkçası. Uzmanlar günlük sıvı ihtiyacımızın sandığımızdan daha az olabileceğini söylemişler. O dev mataralarla popülerlik kazanan su tüketimi sanıldığı kadar yüksek miktarlarda olmayabilir. Her gün 2-2,5 litre su tüketin tavsiyesi çok da geçerli olmayabilir diyorlar. Zira gün içinde tükettiğimiz yiyeceklerin içindeki sıvının da vücudumuz için yeterli olabileceğini, kahve ve çayın aslında vücuttan su attığını, dolayısıyla çok kahve ve çay içenlerin daha çok su tüketmesi gerektiğini söylüyorlar. Evet, sıcaklar geride kaldı diyoruz ama yine de vücudumuzun suya ihtiyacı var. Ha, bunu vücudunuz kendi belirliyor. Öncelikle onu hatırlatmış olayım. Eğer gerçekten ihtiyacınız olanını tüketiyorsanız zaten anlayacaksınız. Deriniz kuru değilse, hafıza problemleri yaşamıyorsanız, bağışıklığınız iyi ise aldığınız sıvı miktarı da yeterli demektir. Zira herkesin 2,5-3,5 litre sıvıya ihtiyacı olmayabilir diyor bu yeni araştırma. Bence en güzeli vücudumuzu dinleyelim.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
4: Kimliğinizi alabilir miyiz?
3: Tabii.
4: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
5: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
3: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
6: İşlem başarılı.
7: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
3: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
8: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
9: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
9: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Biz kadınlar için özellikle makyaj malzemeleri gerçekten kıymetli olabiliyor. Fakat sevgili hanımlar, o makyaj malzemelerini sakladığınız yer de önemli. Nemli ortamlarda saklamayın. Parfümler, makyaj malzemeleri, günlük kullandığınız kozmetik ürünlerini nemli ortamlarda saklamamanız gerektiğini söylüyor yapılan araştırmalar. Özellikle banyoda sakladığınız makyaj malzemelerinin, her ne kadar banyoda hemen makyajınızı yapıp çıksanız bile pratik gibi gözükse de, uzun ömrünü makyaj malzemelerin, kozmetiklerin uzun ömrünü kısaltabildiğini söylüyorlar. Bu yüzden yüksek nem, yüksek sıcaklık, değişen sıcaklık değerleri kozmetik ürünlerini bozabiliyor. En güzeli siz nemsiz kuru ortamlarda saklamaya bakın. O kıymet verdiğiniz kozmetik ürünlerine, ki bana sorarsanız su ve sabunun yeterli olduğunu düşünmekteyim ama belli bir yaştan sonra da evet, insanın ihtiyacı olabiliyor. Dolayısıyla sakladığınız yerler önemli hanımlar beyler. Kozmetikleri, özellikle parfümleri banyoda, nemli ortamlarda sakın saklamayın.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da İç Giyim ve Ev Tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Haftanın salısı dedik, yeni bir ayı karşıladık. Hatta yeni bir mevsimi de karşıladık. Güzellikler getirsin bize diyelim. Peki, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Zaman ilerliyor, vakit geçiyor. Biz de yaş alıyoruz. Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmak istiyorsanız eğer size bir tavsiye vereceğim ama şimdi bu tavsiye belli bir yaş üstü için geçerli olacak. Çünkü torun sevgisiyle alakalı yapılan araştırmalar torun sevgisinin torun sahibi olmanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkartmış. Yani olur da bir gün bir torununuz olursa kendinizi daha genç hissedeceğinizi söylüyorlar hanımlar beyler. Torun sevgisi yaşlanmayı durduruyormuş. Daha genç kalabilmek için daha genç çocuk sahibi olmak, dolayısıyla daha genç torun sahibi olmak lazım bu araştırmaya göre.

Sizin de hiç başınıza geldi mi? Böyle çok ciddi bir ortamda gülesiniz geliyor mu? Yani oluyor, bana çoğunlukla oluyor. Çok ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorum ben. Samimiyetsizlik ya da ne bileyim ben ciddiyetsizlikle suçlanıyorum aslında daha ziyade, ama yapılan araştırmalar daha güzelini söylemiş. Çok ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorsanız, gülüyorsanız eğer, bunun yüksek zeka göstergesi olduğunu söylüyorlar. Yine beni ilgilendiren bir araştırma ve dahi benim gibi düşünenleri. Dolayısıyla hanımlar beyler, hatırlatmış olayım. Eğer ciddi ortamlarda çok ciddi kalamıyorsanız bunun yüksek zeka belirtisi olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Siz müsaade isteyip lavaboya çıkıp kahkahalarınızı bol bol atmayı ihmal etmeyin. Hayatın her anında gülmeyi ihmal etmeyin.

Güzel bir salı günü, hayatın ritmiyle daha güzel hale geldi. İnanıyorum bizi dinledikten sonra günden daha fazla keyif alacaksınız. Dolayısıyla hafta içi her gün hayatın ritmi yanı başınızda. Siz de kulağınızı kaçırmayın. Hayatın ritminden günden keyif alın. Bugünlük bize ayrılan 2 saati tamamladık. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Ben Rania, mikrofon başından ayrılıyorum ama siz çok sevdiğiniz şarkılar için radyonuzun sesini kısmayın. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasına geçen hafta Nepal'de meydana gelen selde vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerini ileterek başladı. Erdoğan, Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi için sorumluluk aldıklarını belirterek, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen motosiklet denetimleri eylem planı değerlendirme konulu güvenlik toplantısında motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil, insan hayatını korumak olduğunu belirterek, denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumak dedi. İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2002 yılında tarımsal hasılada Türkiye 12. sıradaydı. Bugün tarımsal hasılada da dünyada 7.liğe yükselmiş durumdayız. 83,2 milyar dolar tarihimizin en yüksek seviyesidir. 2026 sonuçlarında bu rakamın çok daha yukarılara geldiğini göreceğiz dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında pazar günü yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişinin aranmasına devam ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın arama faaliyetlerine katıldı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radu ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Haber.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: beğendim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım, cep imzamı ben doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
5: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
7: Top 20 ilk 5.
8: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
6: 5 numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
8: 4 numarada Asil Gök, Ne Oldu Böyle?
6: 4 numara.
10: Ne oldu böyle? Bana bir kez doğru söyle.
8: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı, haftanın 3 numarası.
6: 3 numara.
11: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
8: Hadise Ara Beni 2 numarada.
6: 2 numara.

0: yaşayacak. En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta kene nedeniyle rahatsızlanan çocuk, Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısıyla Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyiye gidiyor. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, taşkınlarda zarar gören çiftçilerin nakdi destek ve faizsiz kredi borcu ertelemesini talep ederek sigortasız üreticilerin de mağduriyetini dile getirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu 21-25 Eylül 2026 arasında 150'den fazla arsa, dükkan ve konut satışını e-devlet ve elektronik satış portalı üzerinden açık artırmayla yapacak. Teminat, nakit veya teminat mektubu şeklinde kabul edilecek. Polis memuru ekip aracında çocuğa cinsel istismarda bulundu, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve meslekten çıkarıldı. Danıştay Bölge İdare Mahkemesi'nin iptal kararını bozarak İçişleri Bakanlığı'nın itirazını kabul etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğine karşı aksiyonu hızlandırma çağrısı yaptı. COP31'de küresel atılımlar ve eylem planlarını anlattı, Türkiye'nin projelerini vurguladı. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Suriye Demokratik Güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunun hayal olduğunu, PKK'nın yönetim sahibi olduğunu ve İsrail projesi olduğunu belirtti. ABD ise PKK'nın Suriye kolunu devletleştirdi ve meşrulaştırdı. Türkiye'de ise PKK'ya af çıkarıldı. YKS 2026 sonuçlarına göre ilk bine girenler sayısal alanda tıbbı, mühendisi, eşit ağırlıkta hukuku, sözelde ise tarihi tercih etti. Yeni yapay zeka ve siber güvenlik programları yüksek ilgi gördü.
0: Spor.
1: Aston Villa, Ezri Konsa'nın ayrılması sonrası savunmaya Taylor Harwood-Bellis'i transfer ederek 30 milyon sterlin ödeyerek kadrosunu güçlendirdi. Milli okçu Berkay Akkoyun, Taranto'da düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında klasik yay erkek takımıyla İtalya'yı 6-0 yenerek bronz madalya aldı. Jason Kidd, Dallas Mavericks'ten ayrıldıktan sonra koçluğa açık olduğunu belirtti, ailesiyle vakit geçiriyor ve basketbol içindeki rolünü deneyim aktararak sürdürüyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6758 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat için yarın hava genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli geçerken en yüksek 26 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555-035-9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
6: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuristuç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, temel atma töreni gerçekleştirilen Trabzon Raylı Sistem Hattı projesiyle ilgili Trabzon'un yıllardır beklediği hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını dört noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehrimizin geleceğine, hem şehirlerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG Işın'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi daha geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek." dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Rado ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
0: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi zaman. Tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: ben. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir...
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta kene nedeniyle rahatsızlanan çocuk, Kırım-Kongo kanamalı ateşi tanısıyla Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyiye gidiyor. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, taşkınlarda zarar gören çiftçilerin nakdi destek ve faizsiz kredi borcu ertelemesini talep ederek sigortasız üreticilerin de mağduriyetini dile getirdi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel tutuklandı. Sonel hakkında çıkan haber ve yorumlara karşı hukuki süreç başlattı. Ailesi ve avukatı açıklamalarla sürece müdahil oldu. Soruşturma devam ediyor. Türkiye ve KKTC'den gelen TCG Işın gemisi Girne'deki batık gemi enkazına robotla dalış yapacak. Kayıp 20 kişi için 15 dalgıç ve uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV arama çalışmalarına destek veriyor. Kuduz sadece köpeklerden değil, nadiren kedilerden de insana bulaşabiliyor. Kedi ısırığı ve tırmalamasında sağlık kuruluşlarına başvurmak önem taşıyor. Kullanıcı deneyimi için çerezler ve analitik destekleniyor. Erzurum'da 3 arkadaş, Oltu ilçesindeki nişan töreninden dönerek Tortum'da kaza yaptı. Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü Ahmet Emin Özçelik ile Can Polat Kazır hayatını kaybetti. Yiğit Yalçın ağır yaralıydı, hastanede vefat etti. Diyarbakır-Elazığ karayolunda seyreden sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol açtı ve araçları sağa sola geçirerek örnek davranış sergiledi, trafik akışını sağladı.
1: Spor.
2: Galatasaray Porto forması giyen 22 yaşındaki milli santrfor Deniz Gül'ü İstanbul'a getirip transferini tamamladı. Bonservis bedeli 10 milyon euro, toplam 11 milyon euro ödenecek. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu kafa travması sonrası takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş derbisinde kadroda yer alacak, maç Kadıköy'de oynanacak. Göztepe oyuncusu Muhammed Amin Çerni sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Nantes takımına kiralandı. Çerni 25 yaşında Tunus milli futbolcusudur.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 28 kuruştan, gram altınsa 6750 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat için yarın hava genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli geçerken en yüksek 26 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık, şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 90 60. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.
6: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretimle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
1: Hiçbir zaman affet.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.

0: dolmuş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.
2: Sağlam bir yapının temeli, doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi, Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Dünyanın yeri

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştın. Hangi ara karşı cepheye yanaştın. Bak sonunda yokluğuma da.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası açıldı. Usta ellerden çıkan en özel lezzetler burada. Anadolu lezzetleri, Tokat yöresel yemekleri, odun ateşinde süt dana döner, ızgaralar, sulu yemekler, çorbalar, tatlılar, sebzeli Tokat kebabının olağanüstü lezzeti ve sayamadıklarımız. Şehrin merkezinde iki katlı ferah mekanımızda siz değerli dostlarımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Selim Usta farkıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla herkesi mekanımıza bekliyoruz. Rezervasyon telefon 0555 035 9060. Novada AVM yanındayız. Selim Usta Anadolu Lezzetleri Lokantası. Bir Anadolu klasiği.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Radyo Sinerji.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş. Modern dokunuş.

0: da sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: kimsin?
1: Efendim, bölgenin en güçlü sesinde paylaşılan dostluk ve muhabbet demiyle Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

gün içerisindeki güzellikleri Şarkılar Bizi Söyler programında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Seni Ben Ellerin Olsun diye mi sevdim? Çok sevmiş olduğumuz sanat müziği eserlerimizden bir tanesiydi. Geride bırakmış olduğumuz bu güzel eser ve yine sevdiklerimizden bir tanesiyle devam ediyoruz. Radyolarımızın sesini biraz daha açalım dilerseniz. Diyor ki sanatçımız, şu karşıki dağda yeşil çadır var.

Emel Sayın'ı gerek şarkılarıyla, gerek davranışıyla, gerekse duruşuyla çok seviyoruz bizler efendim. Emel Sayın yorumundan güzel bir eserdi. 2000 yılına gittik bu güzel şarkıyla beraber. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti dedi sanatçımız. Ve şu dakikalarda Fikret Erkaya bir İstanbul türküsü seslendiriyor.

0: Reklam.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyimin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, triko, şortlar, pantolonlar, takım elbise ve damat adaylarına özel smokinler sizleri bekliyor. Damatlıkları gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Ağustos ayı boyunca yaz sezonu konfeksiyon ürünlerinde %50 net indirim. Buyurun konuğumuz olun, ayrıcalıkları görün. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Hacivat Karagöz Köftecisi karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, güne nasıl başlarsanız gün öyle devam ediyor. Umarım güne keyifli başlamıştır sevgili dostlarım ve gün keyfiyle ve güzellikleriyle devam ediyordur. Eğer ki keyifli başlamayan sevgili dostlarımız varsa bizler şarkılarımızla gününüze keyif katmaya devam ediyoruz. Güzel bir eser Fatih Erkoç seslendiriyor efendim.

Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziği eserlerimizi tadımlık da olsa siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz efendim. Güzel bir eser de geride bırakmış olduğumuz Gökhan Sezen seslendirdi ve Ünal Coşkuner yorumundan güzel bir sanat müziği klasiği dinleyelim, ne dersiniz?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internet

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası açılıyor. 28 Ağustos Cuma günü kimselere randevu vermeyin. Doku'da iç giyim ve ev tekstilinde binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Geçmişe kulak ver.

Bu ceza taşınmaz ki. Ellerin neden böyle buz keser anla. Suçlama